0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saatler 8'i gösterdi ve karşımda rejide ses yönetmeni genç arkadaşımız Sergey Vardavaryan ve mikrofon başında ben Bedriye Halis yerlerimizi aldık ve saat 9'a kadar bu pazarda sizinle programıyla size eşlik etmeye hazırız. Eğer sizler de hazırsanız her birinize şimdiden yararlı dakikalar dileyerek ilk güzel şarkımızla programa start veriyoruz. Hoş geldiniz.

Değerli dinleyiciler, bugün 6 Eylül. Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin birleşmesinin 141. yıl dönümüdür. Yayınımızda ilk olarak Bulgaristan'ın birleşmesi, birlik ve bütünlük gücünün gösterildiği bir ders başlıklı röportajımızda Milli Askeri Müze'nin eski müdürü Albay Petko Yotov'un Benere'nin arşivinde yer alan bu tarihle ilgili sözlerine yer vereceğiz. Devamında ise tarihten doğaya uzanacağız ve Sofya'nın hemen yanı başındaki Lulin Dağı'nı anlatacağız. Lulin Dağı'nın doğal ve kültürel zenginlikleriyle yeni bir turizm projesi kapsamında yeniden keşfedildiğini paylaşacağız. Tarihi manastırlardan ormanlık yürüyüş parkurlarına uzanan rotalar başkent sakinlerine farklı bir doğa ve kültür deneyimi sunmayı hedefliyor. Programda Lulin Dağı'nın turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik proje ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek tematik yürüyüşleri sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ondan önce bir şarkı dinleyelim ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizimle kalın. Hep.

Bugün Bulgaristan tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin birleşmesinin 141. yıl dönümü kutlanıyor değerli dinleyiciler. Bu tarihi olayın anlamını ve Bulgaristan halkının birlik iradesini, Bulgaristan'ın birleşmesi, birlik ve bütünlük gücünün gösterildiği bir ders başlıklı röportajımızda ele alacağız. Milli Askeri Müze'nin eski müdürü Albay Petko Yotov'un Bener Arşivinde yer alan değerlendirmelerini Şevki Çakır'ın sunumuyla şimdi dinletiyoruz.

Sevgili dinleyiciler, 6 Eylül günü Bulgaristan Birleşmesi'nin gününü kutluyor. Bulgaristan Prensliği ile Doğu Rumeli'nin birleştiği tarih 6 Eylül resmi bayram olarak anılmaktadır. Bu önemli tarihin ön geçmişi 3 Mart 1878'e dayanıyor. O tarihte Rusya ve Türkiye Yeşilköy Ayastefanos Anlaşması'nı imzalar. Bu anlaşma gereği 5 asır Osmanlı egemenliği altında kalan Bulgaristan, Hristiyan hükümetli ve halk polisi olan Özerk Prensliğe dönüştü. Baba Ali Özerk Kilise yönetimi olarak tanıdığı Bulgar egzarşinin topraklarını verir, etnik Bulgarların yaşadığı topraklar Bulgaristan'a verilir. Ve anlaşma geçici olup sadece 4 ay faal kalır. Temmuz 1878'de Berlin Anlaşması imzalanınca onun yükümlülükleri feshedilir. Berlin'de anlaşma sürecinde aynen Ayastefanos'ta olduğu gibi Bulgar temsilcisi yoktur. Bulgaristan büyük güçlerin iyi niyetlerine bel bağlıyor. Halbuki onların her biri kendi menfaatlerini gütmektedir. Berlin Kongresi Ayastefanos, Yeşilköy'ün belirlediği Bulgaristan sınırlarını ikiye böler. Bulgar Prensliği ve Doğu Rumeli. Doğu Rumeli Sultanın yönetimi altında Özerk bölge olur. Makedonya, Edirne, Trakya bölgesi ve Rodoplar Osmanlı İmparatorluğu'na geri çevrilir. Bölünmüş Bulgarlar arasındaki irtibatlar kesilmiyor. Bulgar Prensliği ve Doğu Rumeli arasındaki temaslar çok yoğun olur. Rumeli'de Bulgarların birleşmesi için geniş halk hareketleri başlar. Halkı yönetecek bir lider ihtiyacı doğar. Zaharis Stoyanov, cahil bir çobandan yazar, gazeteci ve sonunda da Nisan ayaklanmasının önderlerinden biri olur. Doğu Rumeli ve Bulgar Prensliği

Türkiye'nin birleşmesi yönünde ayaklanma hazırlıklarına başlanır. 2 Eylül 1885'te Panagürish'te de ilk ayaklanma top ateşiyle başlar. Birleşme yaşasın sloganlarıyla halk ayaklanır. Girişimciler tutuklanır ancak halk ilçe polisini kuşatır ve yönetim onları serbest bırakmak zorunda kalır. Ayaklanma genişler. 5 Eylül'de Doğu Rumeli valisi General Gavril Krstević acil toplantı çağırır. Toplantıda ne olursa olsun İstanbul'un haberdar edilmemesi emredilir. Askerler ayaklanan halkın arkasına durur. İhtilal Komitesi adına konuşan Zahar Stoyanov ve diğer üye İvan Andonov, Vali Krstević'in görevinden indirildiğini duyurur. Güney ve Kuzey Bulgaristan'ın Bulgar Prensi 1. Alexander'ın emriyle birleştiğini ilan eden kararname okunur. Georgi Stranski başkanlığında geçici hükümet kurulur. Birleşme haberi Prens Alexander Battenberg'i Varna'daki yazlık konağında bulur. O hemen Tırnova'ya gider ve 8 Eylül'de yayınladığı manifesto ile Bulgar Prensliği ve Doğu Rumeli'nin birleşmesini yasal ve resmi kılan bildiriyi okur. Milli Askeri Müzesi'nin eski müdürü Albay Petko Yotov bir zamanlar radyonun arşivinde bu tarihle ilgili şunları söylemişti değerli dinleyiciler. Bütün büyük güçlerin rızasına karşı gelerek hatta Rusya'dan bile destek almadan böyle bir adım atmak gerçekten büyük cesaret ister. Bugün çok az politikacı böyle bir adım atabilir dedi. Birleşmenin zemini daha 1880'de hazırlanmaya başlanır. O aşamada Rusya Bulgarları bu niyetlerinden caydırmaya çalışır. Rusya diyor ki Bulgaristan ölecek, birleşme fiyaskoyla sonuçlanacak ve böylece süreci durdurur. Battenberg ise İngiliz Kraliyet Sarayı ile Avusturya, Macaristan ve biraz da Almanya ile diplomatik temaslar yürütür. Birleşme öylesine başlamaz, hazırlık aşamasından geçer. Birileri onur ve haysiyetini öne sürüyorsa, Battenberg kendi başını sunmuştur bu fikir uğruna. Böylece uluslararası çapta birleşmenin zeminini hazırlar. Büyük güçlerin itirazlarına rağmen bu sürecin başına geçer, diye konuştu Albay Petko Yotov. Sevgili dinleyiciler, Birleşme İhtilal Komitesi, Doğu Rumeli'deki teşkilatlar, Bulgar hükümeti ve Prens Alexander Battenberg'in desteğiyle politik parti ve halkın yardımıyla organize edilmiştir.

hemen yanı başında yükselen Lulin Dağı'na çevireceğiz. Yeni bir turizm projesiyle Lulin Dağı'nın bugüne kadar yeterince keşfedilmemiş doğal ve kültürel zenginlikleri tanıtılacak. Tarihi manastırları,

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bu pazarda sizinle programını dinliyorsunuz. Şimdi rotamızı Sofya'nın

orman içindeki yürüyüş parkurları ve ilgi çekici noktalarıyla bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Detaylar şimdi.

0: Değerli dinleyiciler, Sofya çevresinde kaç tane dağ olduğunu biliyor musunuz? Bu soru başkentin sakinlerinin ve ziyaretçilerinin çoğunu zorlayacaktır. Zira herkes Sofya'yı öncelikle Vitoşa Dağı ile ilişkilendirmeye alışıktır. Oysa Sofya doğası gereği tek bir dağ ile değil, kolayca ulaşılabilen temiz hava ve doğa yürüyüşü imkanları sunan Vitoşa, Plana, Sofya Dağı, Lulin ve Lozen Dağı olmak üzere 5 dağ ile çevrilidir. Ancak sorun şu ki şehirden sadece bir taş atımı uzaklıkta bulunan bu küçük dağlar turizm açısından henüz yeterince geliştirilmemiştir. İşaretlenmiş yürüyüş rotaları, rahat ulaşım imkanları ve otoparklar yoktur. En önemlisi de turistik imkanlar hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu sorunlara çözüm bulmak için Manastirska Koruya Turizm Derneği Lulin Dağı geleceği inşa etmek için geçmişi koruyalım projesini başlattı. Bu girişim çerçevesinde dağları aktif bir şekilde keşfetmeye, teşvik etmeye amaçlayan organize temalı yürüyüş etkinlikleri planlanmaktadır. Proje çalışanları Lulin Dağı'ndaki rotaları ve ilgi çekici yerleri bir araya getirerek yeni turistik deneyimlerle birleştirdi ve dijital platformlarda paylaştı. Lulin Dağı'nın yakınlığı büyük bir avantaj. Sofya'nın batısına uzanan dağ birçok mahalleden kolayca ulaşılabilir durumda ve aileler ile yürüyüşe ilk adımlarını atan kişiler için uygundur. Gorna Banja, Bankja, Malubucino, Gulyamubucino, Marçaevo ve Vladaya'dan dağ ulaşım imkanı bulunuyor. Ayrıca mutlaka araca ihtiyacınız da yok. Hafta sonları 103 numaralı, hafta içi ise 803 numaralı otobüsler ziyaretçileri dağın girişinde bulunan Vilnazona Lulin durağına götürüyor. Manastirska Koruya Turizm Derneği'nin başkanı Ivan Popov, Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte şunları belirtti.
1: Lulin poenasıştığı çok bogata historiçeski.
0: Lulin Dağı tarihiyle de ön plana çıkmaktadır. Burada Sofya'nın kutsal dağı olarak bilinen tarihi manastırlar zincirinin bir parçasını oluşturan manastırlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu Vitoşa Dağı'na insan akınını azaltma fikrinin de bir parçasıdır. Hava güzel olduğunda ya da kar yağdığında kayak, kızak ve benzeri aktiviteler yapmak için herkes oraya akın ediyor. Trafik sıkışıyor ve ulaşım bir kabusa dönüşüyor. Lulin Dağı'nın tarihi ve doğa zenginlikleriyle sunduğu mükemmel turizm imkanlarının tanıtılması gerekiyor, dedi Popov. Lulin Dağı'nın turistik potansiyelini tanıtmaya yönelik proje Avrupa Programı'nın desteğiyle hayata geçiriliyor. Projenin ilk adımı QR kodlu tabelalarla işaretlenecek yaklaşık 3 saatlik bir döngü yürüyüş rotasının hazırlanmasıdır. Yürüyüş 13. yüzyılın sonunda kurulan ve Osmanlı hakimiyeti döneminde birkaç kez yıkılan Gorna Banja'daki Aziz Kiril ve Metodi Manastırı'ndan başlıyor. Güzergah oldukça ilginçtir. Neredeyse tamamen orman içinden ve birkaç şapelin yanından geçer. Dönüş yolunda bir zamanlar binlerce askerin ve ailelerin yaşadığı bir hayalet şehir olan eski hava savunma üssünün yanından geçilir. Hava savunma üssünden orta seviye deneyime sahip dağ bisikletçileri için bir bisiklet rotası da başlıyor. Rotanın son noktası otopark ve otobüs durağından 5 dakika uzaklıkta bulunan Bonsovi Puljani mevkiidir. Yolların işaretlenmemiş olması Lulin Dağı'ndaki başlıca sorunlardan biridir. Ancak bu döngü rotası tam da iyi işaretlenmiş olması nedeniyle seçildi. Derneğin Lulin Dağı geleceğin inşa etmek için geçmişi koruyalım projesi, Sofya sakinlerine ve ziyaretçilerine yeni yerler, ilginç hikayeler, doğa güzellikleri ve kültürel mirası keşfetme fırsatı sunuyor. Ivan Popov sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Bu samata programa imamen 4 prekuda, 4 poredni nedeli.
0: Programda arka arkaya 4 pazar günü 4 yürüyüş planladık. Eylül

Sonu ve Ekim ayında gerçekleşecek yürüyüşlerin kesin tarihleri kısa sürede duyurulacaktır. Yürüyüş rotalarından biri hem tarih meraklılarına hem de manevi bir keşfe çıkmak isteyenlere hitap etmektedir. Diğeri ise tarih ve fotoğraflarla birlikte hava savunma üssüne doğru uzanıyor. Üçüncü rotamız ise doğayı ve yaban hayatın korunmasına yönelik bir çevre devriye olacak. Dikkatsiz yürüyüşçülerin bıraktığı çöpleri toplayabilmek için sırt çantalarımızda eldiven ve çöp torbaları taşıyacağız. Böylece bir örnek oluşturarak arkadaşlar dağlarda yürüyüş yaparken düşünün ve çöplerinizi toplayın demek istiyoruz. Son yürüyüş ise Dubevit zirvesine hızlı bir tırmanış olacak. Birinci olanlara küçük ödüller verilecek diye açıkladı Ivan Popov. Başkent yakınlarındaki bu bölgede turizmi teşvik etmek amacıyla Turizm Derneği tarafından başlatılan proje öncelikle gençlere yöneliktir değerli dinleyiciler. Bu nedenle sadece ayrıntılı bilgilere ulaşmakla kalmayıp aynı zamanda dijital rozetler ve puanlar toplayabileceğiniz özel bir uygulama geliştirildi. Puanlar karşılığında dağ kulübesinde ücretsiz içecek veya bir dilim pasta alabilirsiniz. Projenin temel amacı gençleri doğaya çıkmaya teşvik etmek, doğanın gücünü ve iyileştirici etkisini hissetmelerini sağlamak ve ellerinden hiç bırakmadıkları akıllı telefonlara rağmen hayatlarında giderek daha ciddi bir sorun haline gelen ekran bağımlılığını kısa bir süreliğine de olsa unutabilmelerini sağlamaktır.

Bu pazarda sizinle programın devam ediyor sevgili dinleyiciler ve önümüzdeki dakikaları yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde geçirmeye ne dersiniz? Hadi türkü sefamız şimdi başlasın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar, nasılsınız? Bugün de masallar dünyasına bizimle yolculuğa var mısınız? Hep birlikte ilginç bilgiler öğreneceğiz ve güzel şarkılar dinleyip belki de dans edeceğiz, zıplayacağız, eğleneceğiz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, karşımda ise ses yönetmeni arkadaşımız Willy Gılıbov var ve her ikimiz de dop dolu bir saati sizlerle paylaşmak için hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen bir şarkıyla başlayalım o zaman. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili arkadaşlar, bugün masal dünyasına yolculuğumuz uçan sandık masalıyla başlayacak. Bir zamanlar bir tüccar varmış. Öyle zengin, öyle zenginmiş ki istese bütün caddeleri, sokakları gümüş parayla kaplatabilirmiş. Cebinden bir kuruş çıkarsa mutlaka iki kuruş kazanırmış karşılığında. Bu adam akıllı bir tüccarmış ama herkes gibi o da ölmüş sonunda. Bütün mirası oğluna kalmış. Tüccarın oğlu parayı har vurup harman savurmaya başlamış. Serveti kısa zamanda suyunu çekmiş, bir avuç bozuk para, bir çift eski terlik ve yırtık pırtık bir hırkadan başka hiçbir şeyi kalmamış. Derken arkadaşları da birer birer uzaklaşmışlar çevresinden. Sadece iyi yürekli bir arkadaşı ona eski bir sandık yollamış ve pılı pırtını içine koyarsın demiş. İyi güzel de bizimkinin sandığı koyacak hiçbir şeyi yokmuş ki. O yüzden kendisi girip oturmuş sandığın içine. Ama bu sandık bizim bildiğimiz sandıklardan değilmiş meğer. Kilide dokunur dokunmaz uçmaya başlıyormuş. Tüccarın oğlu kilide parmağıyla basınca sandık evin bacasından hop diye fırlayıp havalanmış ve bulutların arasında ilerlemeye başlamış. Sevgili çocuklar, bulutların arasında uçarak tüccarın oğlu hangi ülkeye varmış sizce? Hikayenin devamını öğrenmek için bir şarkı arasından sonra mikrofon karşısına Süleyman Süleymanoğlu geçecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Oyunlarda, derslerde, boş zamanlarda. Bulgaristan Radyosu hep burada.
2: Andersen Masalları Uçan Sandık. Bir zamanlar bir tüccar varmış. Öyle zengin, öyle zenginmiş ki istese bütün caddeleri, sokakları gümüş paralarla kaplatabilirmiş. Ama böyle bir şey yapmamış tabii. Parasını nerede kullanacağını gayet iyi bilirmiş çünkü. Cebinden bir kuruş çıkarsa mutlaka iki kuruş kazanırmış karşılığında. Evet, bu adam akıllı bir tüccarmış. Ama herkes gibi o da ölmüş sonunda. Bütün mirası oğluna kalmış. Tüccarın oğlu parayı har vurup harman savurmaya başlamış. Her gece maskeli balolara gitmiş. Kağıt paralardan uçurtmalar yapıp uçurmuş. Altın paraları taş yerine kullanıp suda kaydırıp eğlenmiş. Tabii serveti kısa zamanda suyunu çekmiş. Bir avuç bozuk para, bir çift eski terlik ve yırtık pırtık bir hırkadan başka hiçbir şeyi kalmamış. Derken arkadaşları da birer birer uzaklaşmışlar çevresinden. Çünkü onun gibi sefil biriyle görünmek istemiyorlarmış. Sadece iyi yürekli bir arkadaşı ona eski bir sandık yollamış ve pılı pırtını içine koyarsın demiş. İyi güzel de bizimkinin sandığa koyacak hiçbir şey yokmuş ki. O yüzden kendisi girip oturmuş sandığın içine. Ama bu sandık bizim bildiğimiz sandıklardan değilmiş meğer. Kilidine dokunur dokunmaz uçmaya başlıyormuş. Tüccarın oğlu kilide parmağını bastırınca sandık evin bacasından hop diye fırlamış havalanmış. Ve bulutların arasına ilerlemeye başlamış. Ama uçarken de tehlikeli bir biçimde çatırdıyormuş. Delikanlı sandık parçalanacak ve aşağı düşeceğim diye büyük bir korkuya kapılmış. Allah'tan böyle bir şey olmamış. Uçmuş uçmuş, dağlar tepeler aşmış.

sonunda Türk ülkesine varmış. Yeri inince sandığı ormanda kuru yaprakların altına saklamış. Sonra da kentin yolunu tutmuş. İçi rahatmış çünkü Türklerin hepsi onun gibi hırka ve terliklerle dolaşıyormuş etrafta. Derken kucağında küçük bir çocuk olan bir süt anneye rastlamış. "Baksana bana hanım," demiş. "Sana bir şey soracağım. Kentin girişinde bir saray gördüm. Pencerelerinin hepsi çok yüksekteydi. Neyin nesidir bu?" "Orada padişahımızın kızı oturur," demiş kadın. "Hanım Sultan doğduğu zaman bir falcı onun bir sevdalısı yüzünden çok acı çekeceğini bildirdi. Bu yüzden padişah ile valide sultan yanında yokken kimse onu göremez." "Sağ ol," demiş tüccarın oğlu. Ormana dönmüş ve tekrar sandığa girip oturmuş. Havalandığı gibi sarayın damına konup hanım sultanın penceresinden içeri süzülmüş. Hanım sultan bir sedire uzanmış uyuyormuş. O kadar güzel bir kızmış ki delikanlı kendini tutamayıp onu öpüvermiş. Hanım sultan sıçrayarak uyanmış. Karşısına delikanlıyı görünce korkudan titremeye başlamış. Ama bizimki kıza periler padişahının oğlu olduğunu, onu görmek için uçarak geldiğini söyleyince bu hanım sultanın pek hoşuna gitmiş. Oturup sohbet etmeye başlamışlar. Delikanlı kıza iltifatlar yağdırmış. Artık derin göllere benzeyen gözlerin içinde kaybolduğundan mı söz etmemiş? Karlı dağlara benzeyen alnının güzelliğinden mi? Anlatmış da anlatmış. Ve tabii ki hanım sultanın gönlünü fethetmiş. Kız delikanlıya vurulmuş. "Peki," demiş hanım sultan, "siz cumartesi akşamı tekrar gelin. O gün şah babam ile valide sultan bana çaya gelecekler. Periler padişahının oğluyla evlenmem onları da gururlandıracaktır. Ama sohbet sırasında güzel masallar anlatmanız lazım. Çünkü ikisi de masal dinlemeye bayılırlar. Annem daha çok öğretici masalları sever, babam ise eğlendirici ve komik masalları. Zaten düğün hediyesi olarak masaldan başka verecek bir şeyim yok," demiş delikanlı. Ve böylece vedalaşıp ayrılmışlar. Ama ayrılmadan önce hanım sultan delikanlıya bir kese altın vermiş. Doğrusu bu çok işine yaramış bizimkine. Tüccarın oğlu gidip kendine güzel bir kaftan satın almış. Ardından ormana dönmüş ve anlatacağı masalı düşünmeye başlamış. Cumartesi akşamına kadar hazırlaması gerekiyormuş masalı ve bu da öyle kolay bir iş değilmiş tabii. Cumartesi akşamı gelip çattığında masal da hazırmış artık. Padişah, valide sultan ve sarayın bütün önde gelenleri prensesle birlikte delikanlıyı bekliyorlarmış. Onu büyük bir sevinçle karşılamışlar. "Bize bir masal anlatacakmışsınız," demiş valide sultan. "İçinde derin anlamlar gizli, öğretici bir masal. Ama aynı zamanda komik de olacak," demiş padişah. "Tas tamam öyle olacak," demiş delikanlı. Ve bir zamanlar bir kutu kibrit varmış diye anlatmaya başlamış. Bunların hepsi de soylu geçmişleriyle övünürlermiş. Yontuldukları ağaç, yani o ulu çam ağacı, ormanın en yaşlı, en büyük ağacıymış. Şimdi ise bir mutfakta bir çakmakla eski bir demir tencerenin arasına düşmüş ve onlara geçmiş günlerini anlatıp duruyorlarmış. "Ne günlerdi o günler," diyorlarmış. "Daha ağaçtan yontulup çıkarılmadan önce hakikaten yemyeşil bir dalın üzerindeydik. Sabah ve akşam saatlerinde üzerimizde biriken çiğ inci taneleri gibiydi. Güneşli günlerde gün ışığıyla yıkanırdık. Küçük kuşlar bize hikayeler anlatırlardı. Zengin olduğumuzu farkındaydık. Çünkü öteki ağaçlar sadece yaz aylarında giyinirken bizim aile yaz kış yemyeşil bir giysiye bürünecek imkana sahipti. Ama günün birinde oduncular geldi. Her şey değişti. Ve bizim aile perişan oldu. Atamız olan ağaç gövdesi dünyayı dolaşan muhteşem bir gemiye yelken direği yapıldı. Diğer dallar oraya buraya dağıtıldılar. Bize de bu sefil ateş yakma işi düştü işte. Biz bu mutfağa layık değiliz ama ne yapalım?" "Benim kaderimse daha bir başka," demiş kibritlerin yanında duran demir tencere. "Dünyaya geldiğim günden beri yüzlerce kez parlatıldım ve kaynatıldım. Devamlılığı sağlarım. Ve bu yüzden doğruyu söylemek gerekirse bu evin en önde gelen eşyasıyım. Tek mutluluğum tertemiz pırıl pırıl bir halde masaya getirilmek ve arkadaşlarımla güzel güzel sohbet etmektir. Ara sıra avluya indirilen su kovasını saymazsak biz hepimiz burada kapalı kapılar ardında yaşarız hep. Dünyada olup bitenleri pazar torbasından öğreniriz ama o da hükümetten ve halktan söz ederken fazlasıyla kışkırtıcı bir tarzda konuşuyor. Daha geçenlerde bu yüzden eski bir çömlek korkudan yere düşüp bin parçaya ayrıldı." "Amma da uzattın," demiş çakmak çakmak taşına çarpıp kıvılcımlar saçarak. "Neşeli bir akşam geçiremeyecek miyiz biz hiç?" "Evet evet, kimin daha soylu olduğundan söz edelim," demiş kibrit çöpleri. "Hayır, ben kendimden söz etmekte hiç hoşlanmam," diye itiraz etmiş toprak tencere. "En iyisi güzel bir eğlence düzenleyelim. İlk önce ben bir şeyleri anlatayım, sonra herkes sırayla katılsın.
Böylece herkes eğlenceye ısınır ve keyifli olur. Sonra tam Otsi kıyısında bir körfezde diye anlatmaya başlamış ki harika bir giriş diye bağırışmaya başlamış tabaklar. Belli ki herkesin hoşuna gidecek bir hikaye bu. Tencere devam etmiş. Evet, ben gençliğimi orada sakin sessiz iyi bir ailenin yanında geçirdim. Mobilyalar pırıl pırıl cilalanır, her yer tertemiz silinip süpürülür, her iki haftada bir perdeler değiştirilirdi. Ne kadar da güzel anlatıyorsunuz demiş süpürge. İşin içine temizlik karıştı mı her şey bir başka oluyor. Kesinlikle öyle demiş kova ve keyiften şangır şungur sesler çıkararak zıplamış. Tencere anlatmayı sürdürmüş. Hikayesinin sonu da başı kadar eğlenceliymiş. Tencerenin hikayesi bitince tabaklar keyifle şıngırdamışlar. Süpürge ise çöp tenekesinden birkaç yeşil maydanoz dalı çıkarmış, çelenk yapıp tencerenin başına takmış. Çünkü söylediklerine diğerlerinin kızacağını biliyor. Bugün ben tencereye çelenk takarsam yarın da o bana takar diye düşünüyormuş. Maşa, ben size dans edeceğim demiş ve başlamış oynamaya. Aman Allah'ım, evlere şenlik bir dansmış bu. Bacaklarını nasıl da havalara kaldırıyormuş. Onun bu halini gören köşedeki eski sandalyenin minderi gülmekten patlayıvermiş. Hani bana çelenk demiş Maşa? Bunun üzerine ona da bir çelenk takmışlar. O sırada kibritler aman ne bayağılık diye düşünüyorlarmış. Çaydanlıktan bir şarkı söylemesini istemişler. Ama o soğuduğunu öne sürerek özür dilemiş. Sadece kaynarken şarkı söyleyebiliyormuş çünkü. Çaydanlığın bu tavrı burnu büyüklük olarak değerlendirilmiş. Herkes onun sadece efendilerinin huzurunda şarkı söylemek istediğini, kendilerini küçümsediğini düşünmüş. Pencerenin kenarında hizmetçi kadının yazı yazmakta kullandığı eski bir kastuyu oturuyormuş. Mürekkebin içine dalıp çıkmaktan başka hiçbir özelliği yokmuş ama o da bununla gururlanırmış. Çaydanlık şarkı söylemek istemiyorsa kendi bilir, boş verin onu demiş. Dışarıda asılı duran kafeste bir bülbül var, o bize şarkı söyler. Gerçi bu konuda pek bir eğitimi yok ama bu akşamlık bize eğlendirmeye yeter. Bu söylediğini son derece yakışıksız buldum demiş Demlik. Kendisi de mutfağın şarkıcılarından biri olduğundan çaydanlıkla kardeş sayıyormuş kendini. Yabancı bir kuşu dinlemek ha? Nerede kaldı yurtseverlik? Pazar sepetine soralım bakalım o ne diyecek bu konuda. Sadece kızıyorum demiş pazar sepeti. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çok kızıyorum. Akşamı keyifli geçirmenin yolu bu mu yani? Ev halkını bir düzene soksak daha iyi olmaz mı? Herkes yerine geçsin. Eğlenceyi ben yöneteceğim. Bırak da şamata yapalım diye bağırışmış hepsi. Tam o sırada kapı açılmış. Gelen hizmetçi kızmış. Onu görünce herkes susmuş. Ortalıkta çıt çıkmaz olmuş. Herkes sesini kesmiş ama isteseydim bu eğlenceyi gayet güzel bir şekilde ben de düzenleyebilirdim diye düşünmeyen tek bir tencere bile yokmuş. Hizmetçi kız kibritleri almış ve onlarla ateş yakmış. Aman Allah'ım nasıl da tutuşup alev alıyormuş kibritler. İşte herkes gördü diye düşünüyormuş kibritler. En başta gelen biziz burada. Nasıl da parlıyoruz, nasıl da ışık saçıyoruz. Böyle düşüne düşüne yanıp kül olup gitmişler sonunda.

Evet demiş padişah da. Kızımızla pazartesi günü evleneceksin. Delikanlıya sen diye hitap ediyorlarmış. Çünkü nasılsa o da aileden biriymiş artık. Düğün tarihi belirlenince bütün kent ışıklarla donatılmış. Halka çörekler, şekerlemeler dağıtılmış. Çoluk çocuk sokaklarda bağırışa çağırışa şenlik yapmaya başlamış. Benim de bir şeyler yapmam gerektiği düşünmüş tüccarın oğlu. Ve gidip havai fişekler, maytaplar satın almış. Sonra sandığına oturup havalanmış ve başlamış hepsini yakmaya. Bir gürültü, bir patırtı sormayın gitsin. Gürültüden herkes havaya sıçramış. O güne kadar hiç böyle bir şey görmediklerinden ne yapacaklarına şaşırmışlar. Böylece anlamışlar ki hanım sultanları gerçekten de peri padişahının oğluyla evleniyor. Tüccarın oğlu sandığıyla tekrar ormana iner inmez kente gitmeye karar vermiş. Gidip bir bakayım neler oluyor etrafta, herkes ne düşünüyor, bir kulak vereyim diye düşünmüş. Merak etmesi de normalmiş tabii. Neler anlatmış insanlar neler. Sorup soruşturdu. Herkes gördüklerini kendine göre aktarıyormuş ama sonuç olarak herkes çok beğenmiş gösterileri. Peri padişahının oğlunu kendi gözlerimle gördüm demiş birisi. Yıldız gibi parlayan gözleri ve bembeyaz bir sakalı vardı. Ateşten bir pelerin giymiş uçuyordu demiş bir diğeri. Pelerinin kıvrımları arasından küçük periler bakıyordu. Delikanlının duydukları çok güzel şeylermiş ve ertesi günde düğünü olacakmış artık. Sonra sandığa girmek için tekrar ormana gitmiş. Ama aramış, taramış, bir türlü sandığı bulamamış. Meğer içinde kalan bir havai fişek yanıp sandığı tutuşturmuş ve sandık yanıp kül olmuş. Zavallı delikanlı üzüntüden kahrolmuş çünkü artık uçamayacak ve nişanlısına kavuşamayacakmış. Hanım Sultan bütün gün sarayın çatısında delikanlıyı beklemiş durmuş. Hala da beklemeye devam ediyormuş. Delikanlı ise dünyayı dolaşıp herkese masallar anlatıyormuş. Ama bu masallar peri padişahının oğlu olarak saraya gittiğinde anlattığı masal gibi eğlenceli değilmiş artık.

Bir de dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama genç adam prensesi etkilemek için hikayeler anlattı ama sonunda verdiği sözü tutamadı. Yani bu da bize neyi gösteriyor? İnsanları etkilemek için abartmaya ya da kandırmaya gerek yoktur. Güven en değerli hazinedir, değil mi arkadaşlar? Ayrıca hayal gücü ve yetenekler güzel şeyler kazandırabilir. Fakat onları doğru kullanmak gerekir. Her zaman sorumluluk sahibi olmalı ve dikkatli davranmalıyız. Uzun lafın kısası.

arkadaşlar, uçan sandık masalından bazı notlar çıkartmalıyız bence. Mesela ben masalı dinlerken emek vermeden harcanan şeylerin çabuk tükendiğini gördüm. Para, zaman ya da yetenek. Hepsi dikkatli kullanılmalıdır.

0: şeyler kazandırabilir. Fakat onları doğru kullanmak gerekir. Her zaman sorumluluk sahibi olmalı ve dikkatli davranmalıyız. Uzun lafın kısası, hazıra konan değil, emek veren kazanır. Hayal gücü güzeldir ama sorumlulukla kullanılmalıdır.
1: Ve bir boyama kitabı var gibi. Hadi gözlerimizi kapatalım.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Şimdi de sevgili arkadaşlar, çoban ile tilki masalını dinleteceğiz. Bulgar halk masallarından çok sevilen bu masalı Aysel Ali çevirdi. Seslendirenler ise Özlem Tefikova ve Selami Hasan. Dinleyelim.

Bir zamanlar yüksek bir dağda çocukluğundan beri sürüsüyle birlikte yaşayan bir çoban varmış. Genç çoban büyümüş ama yine de köylere inmez, bir barakada yaşar, bütün gün koyunlarını otlatmaktan başka bir şey yapmazmış. Bir gün bir ağacın altına oturmuş ve karnını doyurmak için heybesini açmış. Tam ağzına bir lokma ekmek atmışken yanına bir deri, bir kemik kalmış bir tilki yaklaşıp ondan bir parça ekmek dilenmiş. Genç çoban zavallı, çelimsiz tilkiye acımış ve ona biraz ekmekle süt vermiş. Tilki ertesi gün yine gelmiş ve çoban onu yine doyurmuş. Gel zaman, git zaman, birbirlerine

0: alışmış, dost olmuşlar. Bir gün güneşin altında kemiklerini dinlendiren tilki demiş ki:
1: "Çoban kardeş, sen olmasaydın ben açlıktan çoktan ölürdüm. Sen bana aylardır bakıyorsun. Sana olan minnettarlığımı göstermek için artık ben de bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacaksın ki? Ben basit bir çobanım ve ömrümün sonuna kadar da çoban olarak kalacağım. Hayır, sen bir çoban olabilirsin ama ben yine de seni kralın kızıyla evlendirip kralın damadı yapacağım. Gülünç olma, bu imkansız."
0: Demiş genç çoban.
1: "Laf olsun diye söylüyorsun. Sen beni dinle ve sakın sözümden çıkma."
0: Diye üstelemiş tilki. Böylece iki kafadar anlaşmış ve genç çoban tilki ne derse yapmayı kabul etmiş. Tilkinin daha önce bir ejderhadan çaldığı değerli taşlarla süslü bir yüzüğü varmış. Bu yüzüğün dünyada eşi benzeri yokmuş. Yüzüğü yanına alıp kralın sarayına gitmiş ve önemli bir konuda görüşmek istediğini söyleyerek onun huzuruna çıkmayı başarmış.
1: "Saygıdeğer kralım, bu yüzük size emrinde çalıştığım prensten bir armağan. Efendim, kızınıza talip. Onu hiç görmedim ki, kızımı onunla nasıl evlendireyim?"
0: diye cevap vermiş kral.
1: "Önce bir gelsin tanışalım, sonra düşünürüz. Değerli kralım, siz onun ne kadar önemli bir kişi olduğunu bilmezsiniz. Bana kızınızı vermezseniz ordusuyla gelip ülkenizi ele geçireceğini söyledi."
0: Kral düşüncelere dalmış. İşin aslı biraz da korkmuş. En sonunda:
1: "Bu yüzeye bakılırsa senin hükümdarın çok zengin ve güçlü biri olmalı. Git ve ona düğün için hazırlıklar yapmasını söyle. Kızımı onunla evlendireceğim."
0: Tilki daha geri dönüp yaptıklarını çobana bir bir anlatmış. Ona dediklerini dinlemesini ve ne olursa olsun hiçbir şeyden korkmamasını öğütlemiş. Kendisi de yollara düşmüş ve karşısına kim çıkarsa kralın kızının düğününe davet etmiş. Çok geçmeden kızı istemek için büyük bir kalabalık toplanmış. Bazıları prensin nerede olduğunu soruyormuş. Tilki de prensin arkadan gelip onlara yetişeceğini söylemiş. Sonra da önden koşup gitmiş. Yolda kendini çamura bulamış. Kralın yanına vardığında gözyaşları içinde dert yanmış.
1: "Saygıdeğer kralım, gelirken haydutlar yolumuzu kesti. Size getirdiğimiz bütün armağanları zorla elimizden aldılar. Damadınızın giysilerini bile çaldılar. Bu yüzden saygıdeğer efendim şimdi yanınıza gelmeye utanıyor."
0: Bunları duyan kral damadı için derhal yeni giysiler getirilmesini buyurmuş. Tilki yeni giysileri almış. Bu arada yanında gelen insanlara da soran olursa:
1: "Evet, haydutların saldırısına uğradık."
0: demelerini tembih etmiş. Sonra da çobanın beklediği yere gelmiş. Ona kraldan aldığı giysileri giydirmiş. İkisi birlikte sarayın yolunu tutmuş. Kral genç çobanı yanına oturtmuş. Ona en leziz yemekleri ikram edip muhteşem bir ziyafet çekmiş. Çobansı hiçbir şey yemiyor, hep giysilerine bakıp duruyormuş. Buna bir anlam veremeyen kral tilkiye:
1: "Damadım neden bir şey yemiyor da giysilerine bakıp duruyor?"
0: Tilki ise:
1: "Kralım, hükümdarım haydutlardan çok korktuğu için hala kendine gelemedi. Üstelik kendi giysileri baştan aşağı altın ve değerli taşlarla süslüydü. Verdiğiniz giysiler ona basit gelmiş olabilir."
0: diye cevap vermiş. Ziyafet sona erince gelinle damat yola çıkmış. Damadının sarayının neye benzediğini öğrenmek isteyen kral genç çiftin yanına birkaç muhafızını vermiş. Bunu gören tilki hemen bir kurnazlık düşünmüş. İlk aklına gelen ejderhanın sarayı olmuş. Ejderhanın sarayı kralın sarayından 9 kat daha büyük ve görkemliymiş. Tilki herkesi arkada bırakıp önden koşarak gözden kaybolmuş. Ejderhanın sarayına gelince çığlık çığlığa bağırmaya başlamış.
1: "Ejderha kardeşim, başım büyük belada, kaç kurtul, hemen bir yere saklan."
0: Bunu duyan ejderha:
1: "Ne var, ne oldu tilki kardeş? Neden bu kadar telaşlısın?"
0: diye şaşkınlık içinde sormuş. Uzaktan yaklaşan düğün alayını gösteren tilki:
1: "Görmüyor musun? Kralın ordusu az sonra burada olacak. Krala ne yaptım?"

0: bilmiyorum ama askerleri seni öldürmeye geliyor. İyi de topraklarını talan etmediğim tek bir kral vardı. Niye üstüme geliyor ki?
1: Diye sızlanmış ejderha.
0: Orasını bilemem. Bildiğim tek şey seni öldürmeye karardılar. Aman habersiz kalma diye koşup geldim. Ne yapacağım ben şimdi? Ne mi? Sen hemen saklan. Ben onları karşılarım. Senin burada olmadığını söyleyince belki çekip giderler. Nereye saklanacağım peki? Sen şu kuyunun içine girip dibine otur. Ben seni samanla örteceğim. Böylece seni göremezler.
1: Ejderha kuyunun içine girdikten hemen sonra düğün alayı da gelmiş. Onları ev sahibi gibi karşılayan tilki...
0: Bu sarayda eskiden kalma bir adet vardır. Yeni gelen her konuk şans ve bereket getirsin diye şu kuyuya kocaman iki taş atar.
1: Bunu duyan konukların her biri iki büyük taş alıp kuyuya atmış. Böylece atılan taşlar altında kalan ejderha ölmüş. Saraya giren konuklar çevrelerini hayranlıkla süzüyormuş. Çünkü her yer mermer, altın, gümüş ve değerli taşlarla süslüymüş. Kralın adamları bu zenginliği, bu görkemi görünce ağızları hayretten açık kalmış. Herkes 3 gün 3 gece eğlenmiş. Çoban ve kralın kızı ise ejderhanın sarayında uzun yıllar mutlu ve mesut yaşamışlar.

0: Komşu komşu.
1: Çoban ve Tilki masalını sevgili arkadaşlar ben çok sevdim. Siz de sevdiniz mi? Her zaman olduğu gibi tilki yine kurnaz davrandı değil mi? Merak ediyorum, acaba masallarda tilkiler neden hep kurnaz? Herhalde gerçek hayatta tilkiler çok dikkatli, hızlı ve çevik hayvanlar olduğu içindir. Avlanırken sessizce yaklaşırlar, fırsat kollar ve zekice hareket ederler. Bu yüzden tilkilerin bu özelliğini kurnazlık olarak yorumluyoruz. Aslında çocuklar, tilkiler için bazı ilginç bilgiler öğrendim ve şimdi onları sizinle paylaşmak istiyorum. Geceyi severler. Çünkü çoğu tilki geceleri daha

aktiftir. Buna gececil yaşam denir. Gece avlanmaları onları daha güvende tutar. Tilkilerin süper kulakları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işitme duyuları çok gelişmiştir. Karın altındaki bir farenin sesini bile duyabilirler. Çok ilginç değil mi? Yumuşak patileri sayesinde çok sessiz yürürler. Bu da onları iyi bir avcı yapar. Özellikle kutup tilkisi. Kışın bembeyaz kürkü sayesinde hem ısınır hem de karda görünmez olur. Bazı tilkiler şehirlerde yaşamayı öğrenmiştir. Örneğin kızıl tilki park ve bahçelerde bile yaşayabilir.

0: Sevgili çocuklar, hadi şimdi de geceleri gizemli bir şekilde ayakkabıları eskiyen prenseslerin büyülü sırrını anlatan heyecan dolu bir masal dinleyelim. Bu masalda sihirli bir dünya, gizli kapılar ve zekasıyla sırrı çözen cesur bir kahraman sizi bekliyor. Ve bugünkü son masalımız dans eden 12 prenses masalı olacak. Özlem Tefikova seslendiriyor.
1: Bir zamanlar her biri birbirinden güzel tam 12 kızı olan bir kral yaşarmış. 12 prenses kocaman çok güzel bir odada birlikte kalıyormuş. Kral kızlarına gözü gibi bakıyor, gece olup da prensesler yataklarına yattığı zaman onları korumak için odalarından çıkmalarına izin vermiyormuş. Fakat sabah kalktıklarında çok garip bir şey oluyormuş. Prenseslerin ayakkabıları sanki bütün gece dans etmiş.

deliniyormuş. Kral her gün kızlarına yeni ayakkabılar alıyormuş. Ama ertesi gün 12 prensesin ayakkabıları yine eski püskü hale geliyormuş. Ne kral ne de yardımcıları bunun nasıl olduğunu çözemiyormuş. Sonunda kral demiş ki, her kim kızlarımın ayakkabılarını bir gecede eskimesinin sırrını çözebilirse, kızlarımdan hangisini beğenirse onunla evlendireceğim. Bu kişi damadım olacak. Ben ölünce kral olacak ama sırrı çözemezse zindana atılacak, bir ömür orada kalacak. Ülkedeki pek çok genç, hatta başka ülkelerin prensleri bile bu iş için saraya gelmiş. Günlerce 12 prensesin yattıkları odanın kapısında nöbet tutmuşlar. Ama hepsi de bir süre sonra uyuyakalıyormuş. Hiçbiri de sırrı çözememiş. Ayakkabılar yine bir gecede eskiyormuş. İyi yürekli bir genç de şansını denemeye karar vermiş. Yolda giderken yaşlı zayıf bir kadına rastlamış. Kadın çok fakir görünüyormuş. "Evladım, karnım çok aç. Acaba bana verebileceğin bir parça ekmeğin var mı?" demiş. Genç adam yanında ne kadar yiyecek varsa yaşlı kadına vermiş. Kadıncağız çok mutlu olmuş. Çünkü daha önce buradan geçen gençlerin hiçbiri kadına tek lokma ekmek dahi vermemiş. Yaşlı kadın bu genç adamın diğerlerinden farklı olduğunu anlamış. Bu iyiliğinin karşılığı olarak ona sihirli bir pelerin hediye etmiş. "Bu sihirli pelerini al. Onu giydiğin zaman görünmez olacaksın. Gece saat 12 olunca pelerini giy, görünmez ol ve 12 prensesin odasına gir. Böylece eskiyen ayakkabıların sırrını çözebileceksin. Yalnız şunu unutma. Prenseslerin sana vereceği içecekleri sakın içme," diye uyarmış. İyi kalpli genç sihirli pelerini alarak kralın sarayına gitmiş. 12 prensesin ayakkabılarının sırrını çözmek istediğini söylemiş.

Saraya varan yoksul genç birinci gün genç prenseslerin yatak odasının kapısında nöbet tutarken en büyük prenses elinde bir bardak limonata ile gelmiş. "Beklerken susamışsınızdır. Buyurun size limonata yaptık, için lütfen," demiş. Genç adam yaşlı kadının uyarısını unutmuş ve limonatayı içmiş. Biraz sonra çok uykusu gelmiş. Kendisi için hazırlanan odada bütün gece horul horul uyumuş. Sabah olmuş, genç adam uyanmış ve panikle etrafına bakmış. Genç adam ikinci gece yine prenseslerin kapısının önünde nöbet tutmaya başlamış. Bu sefer ortanca prenses elinde bir bardak meyve suyu ile gelmiş. Genç adam kapıda nöbet tutup gece olmasını beklerken o kadar susamış ki prensesin getirdiği meyve suyunu hiç düşünmeden içmiş.

yine uykuya dalmış ve ertesi sabah uyandığında aklı başına gelmiş. İşte o zaman yaşlı kadının sözlerini hatırlamış. Prenseslerin bana verdiği meyve suyun da uyku ilacı olmalı. Ve kral gelmiş. 2 gün bitti. Sırrı çözemedin. Bugün 3. ve son gün. Bugün de sırrı çözemezsen zindana atılacak ve ömür boyu orada kalacaksın, demiş. Kral sözlerini bitirip odadan ayrılmış. Genç adam bugün bu işi çözmek zorundaymış artık. O akşam genç adam yine prenseslerin kapısının önünde beklemeye başlamış. Bu kez en genç prenses elinde bir portakal suyuyla gelmiş ama genç artık akıllanmış. Teşekkür edip bardağı almış. Prenses gidince de içinde portakal suyunu bir saksıya dökmüş. Gerçekten o zaman uykusu gelmemiş.

Gece olmuş ve saat tam 12 olunca genç adam pelerini üzerine giymiş ve anında görünmez olmuş. Yavaşça 12 prensesin odasının kapısını açmış. Bir de ne görsün? Kızların hepsi en güzel balo elbiselerini, yeni ayakkabılarını giymişler, süslenmişler, püslenmişler. Bakın bakalım nöbet tutan genç uyudu mu? Prenseslerden birisi kapıyı açıp dışarıya bakmış. Bir diğer prenses de kulağını duvara dayamış. İşte o an bizim genç adam horlama sesi çıkartması gerektiğini anlamış ve horlama sesi çıkartmış. Genç adamın uyuduğundan emin olduktan sonra en büyük prenses yatağı kenara itivermiş ve 3 kez elini çırpmış. Genç adam gözlerine inanamamış. Yatağın olduğu yerde gizli bir kapı açılmış. Tüm prensesler içeriye girmiş. Genç adam da peşlerinden gitmiş tabii. Bu gizli geçit merdivenlere açılıyormuş. Yüzlerce taş basamak inmişler. Merdivenlerden inerken bir ara genç önündeki prensesin uzun eteğine basmış. Ay, birisi eteğime bastı demiş. En büyük prenses, burada kimse yok, sen kendin basmışsındır diye cevap vermiş. Merdivenler bitince bir ormana gelmişler. Çok güzel gümüş yaprakları olan ağaçların arasından geçmişler. Genç adam bir parça dal koparıp prensesleri takip etmiş. Yine uzun bir yürüyüşten sonra bir nehir kıyısında durmuşlar. Nehrin kıyısında kuğu şeklinde tam 12 tane kayık ve içlerinde 12 tane yakışıklı prens onları bekliyormuş. Prensesler kayıklara binmişler, genç adam da en son kayığa binmiş. Nehrin karşısına geçince büyük, ışıl ışıl parlayan bir saray görünmüş. İçeriden müzik sesi geliyormuş. Büyük pencereden içeri bakınca dans eden insanlar görmüş genç adam. Saraya girer girmez prensesler başlamışlar dans etmeye. Hiç yorulmuyor, sürekli dans ediyorlarmış. Ayakkabıları da eskimeye başlamış tabii. Genç adam kimse görmeden masadan altın bir kadeh almış. Prensesler sabaha kadar dans etmişler. Sonra yine kayıklara binip nehirden geçmişler. Ormandan yürümüşler. Yüzlerce basamağı tırmanıp kendi saraylarına gelmişler. Ama yine ayakkabıları eskimiş ve altları delinmiş.

Genç adam nihayet sırrı çözdüğü için çok mutluymuş. Biraz sonra kral genç adamın yanına gelmiş. "Süren bugün bitiyor. Ayakkabıların sırrını çözdün mü bakalım?" demiş. "Evet kralım, çözdüm." demiş genç adam. Ve olan biteni krala anlatmış. Kral önce ona inanmamış. Ama genç adam ona sihirli ormandan aldığı gümüş dalı ve dans ettikleri saraydan aldığı altın kadehi gösterince doğru söylediğini anlamış. Kral sözünü tutmuş. Ona hangi kızıyla isterse evlenebileceğini söylemiş. Genç de en küçük prensesle evlenmek

istediğini söylemiş. 12 dans eden prenses sırları ortaya çıktığı için pek mutlu olmamışlar tabii. Ama genç adam ve küçük prenses evlenip bir ömür boyu çok mutlu yaşamışlar.

zamanlar aslında çok ama çok uzun zaman önce insanlar dans etmeye başlamış. Mağara duvarlarına çizdikleri resimlerde ellerini havaya kaldırıp zıplayan insanları görebilirsiniz mesela. O zamanlar dans sadece eğlence değil, kutlamalar ve hikayeler anlatmanın bir yoluydu. Dünya değiştikçe dans da değişmiş. Afrika'da ritimle zıplamışlar. Hindistan'da parmaklarıyla hikayeler anlatmışlar. Avrupa'da saraylarda krallar ve kraliçelerle birlikte güzel adımlar atmışlar. Dans sadece vücudu güçlendirmekle kalmaz. Duygularımızı ifade etmemize ve mutlu olmamıza yardımcı olur sevgili çocuklar. Ve masallarda prensesler geceleri gizlice dans ederek bize hayal gücünün ne kadar sihirli olduğunu gösterir.

Böylece programımızın sonuna geldik. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler peri tozu, oyunlar macera, siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken

Hayırlı ve huzurlu akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde girmemizi diliyoruz ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak sizleri sevgi

haftaya daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde girmemizi diliyoruz ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bizler teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte çalışıyoruz ve güzel bir türküyle programımıza start veriyoruz. Karaceli'nin Miladinovo köyünden bizzat benim çok sevdiğim ve kendisini sevgi, saygı ve rahmetle andığımız Hüseyin Ramadanov'un sesinden Gülfidan türküsünü seçtik.

gelen var mı diye sormak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, ülkemizde buğday tahıl hasadı biter bitmez güldeki gül bahçeleri toplandıktan sonra artık sırada lavantalar var. Ülkemiz bir zamanlar dediğimiz gibi dünyada lider konumundaydı. Ne yazık ki o günler mazide kaldı. Ama bizler lavanta hasadını bu akşam anlatacağız ve ardından da Bedri Halis lavantanın faydalarını sıralamakla bitiremeyecek. Tabii bizim de dediğimiz gibi, biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu akşam programımız lavanta kokacak ve yolumuz lavanta tarlalarından geçecek. Bizi dinlemeye devam edin dedikten sonra sözü Sıdık Ahmet'e bırakıyoruz. Haydi bizim evde fındıklı, lokumlu üzüm var desin güzel türküsünde.

Sevgili dinleyiciler, lavanta hasadı başlarken ülkedeki tarlaların sunduğu tablo eskiden olduğu kadar mor değil. Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olması ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçerek en büyük kokulu eterik yağ ihracatçıları arasında yer alması mazide kaldı. Oysa bundan sadece 10 yıl kadar önce tam anlamıyla hit olan lavantanın dikili olduğu arazilerin büyüklüğü yıldan yıla artarken üreticiler yeni dikimlere, tekniğe ve damıtma tesislerine yatırım yapmakta yarışıyordu. Mosmor tarlalar modern tarımın sembolü ve turist ile fotoğrafçılar için atraksiyon halini almıştı. Günümüzde manzara tamamen değişmiş durumda. Son 2-3 yılda birçok lavanta yetiştiricisi tarlasını sürmek zorunda kaldı. Buna neden aşırı üretim, düşük alım fiyatları, büyük bakım harcamaları ve istikrarlı piyasanın olmayışı oldu. Daha önce yüksek fiyat üzerinden alıcı bulan lavanta yağı birdenbire ucuzlayınca üreticilerin bir kısmı kampanya harcamalarını bile karşılamakta güçlük çekti. Buna rağmen lavanta gelenek üzerine yetiştiriciliği bölgelerde önemini korumaya devam ediyor. Lavanta işine devam eden çiftçiler kaliteye, daha iyi teknolojiye ve doğrudan satışlara ağırlık veriyor. Benere Şumer Radyosu muhabiri Ayşe Latif eşiyle birlikte Dobruca'da 40 dönüm lavanta yetiştiren Monika Petrova ile söyleşti. İş arkadaşımızın hazırladığı röportajı dikkatinize sunuyoruz şimdi. Sevgili dinleyiciler, bazı yetiştiricilerin lavanta toplamaya başlamalarına rağmen Dobruca'da bu yıl havanın geç ısınmasından dolayı biraz daha beklenilmesinde fayda olduğunu söyleyen Monika şöyle devam etti. Lavanta artık çiçek açmış olsa da özellikle Seftopolis ve daha geç açan diğer çeşitler için en az bir hafta daha beklemek lazım diye anlattı Monika Petrova. Hasat döneminde asıl zorluk nedir sorusu üzerine lavanta toplanırken yaşanabilecek en büyük sıkıntının

0: yağış düşmesi olduğunu belirten yetiştirici, en uygun olan hava şartlarını anlattı.
1: Хубаво е, има 2-3 дни, в които е най-точното време да се ожене лавандулата и е препоръчително точно тогава да не вали. Просто се бори.
0: Хасат için yağışsız geçen 2-3 gün gerekir. Çünkü yağmur çiçekleri düşürür. Havanın güneşli ve sıcak olması da şart. Hava sıcak olunca yağ yukarı çıkıp çiçeğe geçtiği için hasat işine öğle saatlerinde başlanır. En iyi verim bu şartlarda alınır diye belirtti. Lavanta yetiştiricilerini hangi masraflar en çok zorlar diye sorduğumuzda Monika Petrova'nın cevabı şöyle oldu.
1: Най-много тежат работната ръка. Към момента просто надниците, които изискват работниците, са изключително.
0: İşçilik maliyeti üzerimize düşen en ağır yük olmakta. Şu an işçilerin talep ettikleri ücretler cep yakıyor. Önceki yıllarda 50, 60 veya 70 leva gündelik alırken şimdi istedikleri günlük ücret 70 ila 80 avro olup son derece yüksektir dedi.

0: Lavanta yetiştiricisi biçer döver ve kazan fiyatlarına zam gelmemesini umduğunu paylaştı. Son 2-3 yılda büyük sayıda çiftçinin lavanta işine son vererek mosmor renkli tarlalarını sürmelerine neden olan nedir diye sorduk.
1: Това е монопола на износа на масло, който е наложен от години, ниската изкупна цена и никаква подкрепа от държавата.
0: Недени лаванта я ихраджат üzerinde yıllardır devam eden tekel olmaktadır. Düşük alım fiyatları ve lavanta yetiştiriciliğine yönelik devlet tarafından hiçbir desteğin sağlanmaması da bunda etkili oldu. Bulgaristan lavanta üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken kimse buna önem vermedi. Üreticilere de hiçbir çeşit destek sağlanmadı. Hatta tersi bile oldu diyen Monika söylediklerini şöyle örneklendirdi.

0: verdi Monika Petrova ve şöyle devam etti. Bulgaristan Lavanta Yetiştiricileri Birliği 2018 yılında Dobrich'te kuruldu. O sırada 180 üyesi vardı. O sırada ve şimdi Tarım Bakanı olan Plamen Abrovski ile birçok görüşme yapmış bulunuyoruz. Birlik hali hazırda da çalışmalarını sürdürse de kurulduğunda üye olan kişilerin çoğu lavanta yetiştiriciliği yapmaktan vazgeçtikleri için üyeliklerine son verdiler. Hatta birliğin başkanı Peter Christov bile lavanta işini bırakıp şu an kornişon ve mısır yetiştiriciliği yapıyor, dedi Monika Petrova. Sevgili dinleyiciler, destek almadan sürekli zarara çalışmanın imkansız olduğunu söyleyen Monika Petrova, Dobruca'da lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığı arazilerin toplam büyüklüğü eskiden 100 bin dönüm olurken şu an 17-18 bin dönüme inmiş olduğunu ileri sürdü. Kalan üreticileri tüm zorluklara rağmen lavanta işine devam etmek konusunda teşvik eden nedir sorusuna şu cevabı verdi.
1: Ами има си производители, които все още нали си имат сключени договори за изкупуване на маслото, устройва ги цената до някъде и
0: yağın alımına ilişkin sözleşme yapmış bulunan üreticiler var. Fiyat onlara nispeten uygun olunca devam ediyorlar. Bizim gibileri de var. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Lavanta işinden vazgeçmeye gönlüm razı gelmiyor. Lavanta dikiminde patlama yaşandığı dönemde alım fiyatının çok yüksek olduğunu duyan çok sayıda çiftçi lavantacılığa soyundu. Bunda kötü şey yok. İcarla toprak kiralayıp lavanta fidanları diktiler. Maalesef o yıl lavanta yetiştirenler hiç de iyi fiyat tutturamadılar. Hatta çoğunun malı elinde kaldı. Bilindiği üzere depolarda duran büyük miktarda yağ var. Üreticiler malını bedava vermek istemiyorlar. Fiyatların bu düzeyde olması verilen emekle alay edilmesi demek. Bu alım fiyatlarıyla hiçbir masrafımızı karşılayamayız, diye belirtti Monika Petrova. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da lavanta yetiştiriciliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Monika, beklentilerini de paylaştı.
1: Ами честно казано, в един момент доста и от изкупвачите, от хората, които изнасят навън, все още използват.
0: Açıkçası bence toptan alım ve yurt dışına satış yapanların çoğu hala büyük miktarda eski lavanta yağının mevcut olmasından istifade ediyorlar. Bu yağ bitti, anca durum normale dönebilir, dedi. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği işini yaptıklarını söyleyen çiftçi, yıllar boyunca 120 leva düzeyinde olan yağ alım fiyatının zamanında herkesi memnun ettiğini, şimdi ise masrafların artışı da göz önüne alınarak lavanta yağının 60 veya 70 leva karşılığı alınmasının normal bir fiyat olacağını belirtti. Bu yıl lavanta hasadı ılımlı beklentilerle başlıyor. Verim iyi olsa da piyasa öngörülemez olmaya devam ediyor. Lavanta yetiştiricileri yaptıkları işin ancak net strateji, istikrarlı piyasa ve kaliteli üretime destek şartıyla kazançlı bir iş olacağı konusunda hemfikirdir.

Sevgili dinleyiciler, lavanta etrafa buram buram yaz kokusu saçsa da sonbahar ve kış mevsiminde faydaları büyüktür. Birkaç damla lavanta yağı insanı rahatlatmak, ortama ferahlık katmak, hatta daha iyi uyku sağlamak için bile yeterlidir. Aromaterapi, masaj terapisi ve diğer lokal uygulama amaçları için kullanılan lavanta yağının faydaları saymakla bitmiyor. 40 dönümlük arazide lavanta yetiştiriciliği yapan Monika ve eşi birkaç yıl önce organik ürün üretimine başladı. Benere Şuman Radyosu muhabiri Ayşe Latife konuşan Monika Petrova, geniş uygulama alanı olan lavantanın günlük hayatta son derece yararlı olabileceğini öne sürdü. Lavanta yağı en güçlü ağrı kesici ve antibakteriyel etkisi olan yağlardan biridir. Baş ağrısı, stres, gerginlik ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Şakak bölgesinde veya kulakların arkasına sürülen 1-2 damla bütün vücudun rahatlaması için yeterli olur. Kas ile eklem ağrısı ve kemik ağrısına karşı iyi geldiği için kineziterapi uzmanları tarafından genişçe kullanılmaktadır diyen Monika, lavanta yağının örneğin bel fıtığı veya eklem hastalığını tedavi etmemekle birlikte güçlü ağrı kesici etkisine sahip olduğunu anlattı. Sözlerine göre lavanta yağı sivrisineklere karşı da belki de en etkili araçlardan biridir. Yara ve yanık olduğunda da hasarlı deriye birkaç damla sürülmesinde fayda var. Özellikle yanıklarda iltihap önleyicidir. Lavanta yağı saç ve saç derisi için de epey faydalıdır. Saçının sağlam, hayat dolu ve parlak olmasını isteyen her kadın ev yapımı maske hazırlayabilir. Saç dökülmesi, saç kepek veya tahriş ile kaşıntı problemine karşı

0: Bir çorba kaşığı zeytinyağına 10 damla lavanta yağının eklenmesi yoluyla hazırlanan maskenin saç derisine masaj hareketleriyle sürülmesi ve 30-40 dakika bekletilmesinde fayda var. Böylelikle saç tamamen yenilenir diyen Monika Petrova, başına yağ sürmekten çekinenleri saçın maske uygulandıktan sonra yağlı kalmadığına dair temin etti. Sözlerine göre saç dökülmesine karşı lavanta yağının ısırgan otu yağı veya kekik yağı ile karıştırılarak uygulanmasında da fayda var. Lavanta yağı, yüz cildine temel olarak kullanılan bir yağ ile birlikte sürülmeli. Temel yağ olarak ise badem yağı veya salatalık tohumu yağı gibi en hafif olan yağlar seçilmeli. Lavanta yağı kullanılan krem ve şampuanlara da eklenebilir.
1: Ако не искат да си сложат в тялото шишенце шампуан, може просто в дозичката, която им в шепичката.
0: Шампуан şişesine eklemek istemezseniz duş altındayken avucunuza döktüğünüz şampuana 10 damla ilave edebilirsiniz. Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesine karşı son derece etkilidir diyen Monika, lavanta yağının kontraindikasyonlarını ve ev şartlarında kullanılmaması gereken durumları da anlattı.
1: Не е много препоръчително за всички хора, освен, нали, казвам пак една-две капки около слепоочието.
0: Şakak bölgesine veya hasarlı cilde 1-2 damlanın uygulanması dışında lavanta yağının doğrudan cilde sürülmemesi gerekir. 3 yaş altı çocuklara uçucu yağların kesinlikle uygulanmaması gerekir. Lavanta alerjisi vakaları çok enderdir. Ayrıca kokusu çok güçlü olduğu için astım hastalarına lavanta yağı kullanmalarını tavsiye etmem dedi. Lavanta yağı veya başka bir uçucu yağ ev şartlarında kullanılırken eterik yağların büyük derecede konsantre olduğunu unutmamak gerekir. Hassasiyet testi yapmak veya uzmana danışmak son derece yerinde olur. Gözlerle temasın önlenmesi konusunda da dikkat edilmelidir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu akşam bu programımızda lavanta hasadını ve ülkemizin bir zamanlar lavanta yağı ve lavanta üretiminde dünyada lider olduğunu anlattık ve o günlerinin inşallah geri dönmesini umuyoruz. Ardından Bedri Halis ise lavanta yağının ve lavantanın faydalarını sıraladı ve umarım sizlere de faydalı olmuştur. Değerli dinleyiciler, hep beraber şimdi Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından ve folklor gruplarından türküleri hep beraber dinliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl Delev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Akşamınız güzel, yarınınız daha mutlu, daha neşeli, daha aydın olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.